mesmum sulluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Sıradaki haberim müziğin sesini açmak için önceden söyleyeyim. Uzmanlara göre günde sadece 5 dakikalık bir dans molası odaklanmayı artırıyor, yaratıcılığı destekliyor ve ruh halini gözle görülür şekilde iyileştiriyor. Üstelik dansı özellikle sadece hareket etmek değil, müzik, ritim ve koordinasyonu bir araya getirdiği için hem bedeni hem de zihni aynı anda çalıştırıyor. Yani spor salonuna gitmeye çok bir vaktiniz yoksa radyonun sesini bir tık daha açın bence.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

artık çok rahat bir şekilde ekonomi üzerine konuşuyoruz değil mi? Önceden 3. sayfaları geçtikten sonra tam ortada böyle gazetelerde, fiziki gazetelerden bahsediyorum. Ekonomi haberleri olurdu ve ben birçoğunu anlamazdım. Şimdi maşallah her şeyi anlıyoruz. Ekonomi konuşurken bazen en ilginç ipuçları günlük hayatın içinden çıkıyor aslında. Mesela yıllardır ruj ekonomisi diye bir kavram vardı. Ekonomik kriz dönemlerinde insanlar büyük harcamaları ertelese bile kendilerini mutlu edecek küçük lükslerden vazgeçmiyorlar. Bu ne olur? Ruj olur, oji olur vesaire. Ama artık bu değişmiş. Artık krizin en zor dönemlerinde bile büyümeye devam eden sektörlerden biri yeme içme olmuş, özellikle kafeler. İnsanlar yeni bir telefon ya da pahalı bir tatil yerine arkadaşlarıyla bir kahve içmeyi, evden çıkıp birkaç saat sosyalleşmeyi tercih ediyorlarmış.

0: Şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

gerçekten de öyle. Yıllardır konuşulan şeylerden bir tanesidir. Ekonomik sıkıntılarda kendimize böyle büyük büyük pahalı şeyler, ödemesi zor şeyler almak yerine gireriz işte bir alışveriş merkezine. Oradan kendimize oje, ruj vesaire falan alırız. Hatta bir şey daha var. Özellikle ekonomik krizlerde mini etek giyme oranı da artıyor diye bir şeyler hatırlıyorum. Şimdi bunların hepsi değişmiş. Bunun yerine artık ruj ekonomisinin yerini kafe ekonomisi almaya başlamış. Çünkü bazen moralimizi yükselten şey yeni bir alışveriş değil, sıcak bir kahve, güzel bir sohbet ve kısa bir mola, değil mi?

Ya sıcak ama literatüre yeni kelimeler ekletiyor. Japonya'da artık sıcak havalar için yeni bir kelime kullanılmaya başlanmış. Kokusobi, anlamıysa acımasız sıcak günü. Bu tanım termometreler 40 derecenin üzerinde çıktığında kullanılıyor. Ama Japonların bunun için zaten bir kelimesi vardı. Moshobi. O da 35 dereceyi aşan günleri ifade ediyor. Ama iklim değişikliği malum öyle bir noktaya geldi ki 35 derece artık sıradan kabul edilmeye başlandı. Gerçekten öyle. Kelimeler de kullandığımız dil de tıpkı bizim gibi yaşıyor, etkileniyor ve değişiyor.

Yani son şöyle bir 10 yıl içerisinde hayatımızda ne kadar çok değişim yaşadık değil mi? Dünyanın birçok yerinde rekor sıcaklıklar artık istisna değil, yaz mevsiminin yeni gerçeği oldu mesela. 35-36 dereceler normal gelmeye başladı ki bizim için aslında Akdeniz ikliminde yaşayanların alışık olduğu bir şey bu. Ama Avrupalılar gerçekten dökülüyorlar. Neyse, alışık olsak da olmasak da suyumuzu yanımıza almayım. Mümkün olduğunca gölgede kalmayı, güneşin en dik olduğu saatlerde kendimizi fazla yormamayı unutmayalım.

konuşulan yapımlarından biri haline geldi The Odyssey, biliyorsunuz. Film sayesinde Homeros'un yaklaşık 3000 yıllık destanı yeniden gündemde. Kitabın satışları %76 artmış. Dijital platformlarda da benzer bir ilgi var. Kitabın destanı sesli kitap dinlemek isteyenler var. 500'ün üzerinde artış göstermiş, düşünün. Sesli kitaplar. Gerçekten çok acayip. Özellikle YouTube'da hem Homeros'la ilgili hem de efsane ile ilgili yüzlerce açıklama var. Ben de gerçekten hayretler içerisinde kaldım.

Malum yaz sıcakları sadece termometreleri değil, ofis kurallarını da değiştirmeye başladı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da artan sıcaklıklar nedeniyle birçok şirkette çalışanların daha rahat etmesi için ofiste şort giyilmesi teşvik edilmeye başlandı. Erkek çalışanlar bu durumdan gayet memnunlar. Ancak kadın çalışanlar aynı fikirde değiller. Erkeklerin bacak kıllarından rahatsız oluyormuş Japon hanımefendiler. Sosyal medyada bu ara Japonya'da en çok tartışılan şeylerden bir tanesi. Ve bu tartışmaların ardından Japonya'da erkeklere yönelik lazer epilasyon taleplerinde dikkat çekici bir artış yaşanmış. Hatırlarsanız yaz gelince en çok eleştirilen, konuşulan şeylerden bir diğeri de erkeklerde parmak arası terlikti, değil mi? Yıllarca bununla konuşmuştuk. Şimdi durum bir tık daha değişti.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de iki Michelin yıldızı bir restoranın sahibi hakkında oldukça ilginç bir dava açıldı. İddiaya göre restoranda tüketime resmi olarak izin verilmeyen karıncalarla hazırlanan bir tatlı servis edilmiş. Ve bunu yapan, bu tatlıyı yapan şefe de bir yıl hapis cezası, işletmeyi yöneten şirket için ise yaklaşık 20 milyon won, yani 110 bin lira civarında bir para cezası talep edilmiş. Tabii gastronomi dünyası bunu konuşuyor. Yaratıcılığın sınırı nerede başlar? Gıda güvenliği nerede devreye girer? Çünkü Michelin yıldızı almak kadar gıda mevzuatına uymak da mutfağın vazgeçilmez kurallarından biri.

0: hayvanlar oto lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni. Tatili

Evet, hep kendi sesimizi dinliyoruz ama hani şöyle bir duayı evreni dinlesek ne sesler diyoruz değil mi? Biz dinlemiyor olabiliriz ama bilim insanları dinliyorlar. Özellikle bilim insanları ve denizciler okyanustan gelen garip benzersiz sesleri 10 yıllardır kaydediyorlar. Genizden geliyor gibi çıkan bu sesler bize elbette çok yabancı. Bio ördek adı verilen bu seslere dair ki aslında pek ördek sesine de benzemiyor. Bir örnek kaydını internette bulabilirsiniz. Araştırmacılar 1982 yılında kaydedilen sesi tekrar analiz ettiler ve Pasifik Okyanusu'nda Güney Fiji Havzası'nda kaydedilen sesin farklı konuşmacı hayvanlar arasındaki bir görüşme olduğuna karar verdiler. Peki hayvanlar kendi aralarında ne konuşuyor olabilirler? Ha, bilmiyorum, belki ne yiyeceklerini konuşuyorlardır.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yine ne yapacağız eylem diyenler, radyonuzun sesini bir tık daha açacaksınız bence. Küçük kardeşler, abim ablam benden daha çok çalıştı diye hayıflanırken aslında mesele tamamen biyolojik bir star çizgisi avantajıymış. Tabii bu bir kural değil. Tarih küçük kardeşlerin devrim yaratan başarılarıyla dolu. Ama evin ilk çocukları bu haberi akşam yemeğinde masaya yatırıp bakın bilim beni de doğruluyor diyebilir. Şimdi kardeş kavgalarına bir şarkı arası verelim.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldi. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü 0 kilometre bir gün ve haftada Karnaval'da ben eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu

0: merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı Otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir içi taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekom.

0: Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Haftanın cuması geldi çattı. Cumanın tadını çıkartmak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Güzel bir hafta sonu başlangıcı olsun diye bu cuma gününde de günün iki saatini birlikte paylaşacağız. Yine bu hafta sonu başlamadan önce hayatın ritmiyle cumayı daha keyifli hale getireceğiz. Önünüzdeki iki saat boyunca çok sevdiğiniz şarkılarla, günün en güzel haberleriyle ben Rayna mikrofon başındayım. Hayatın ritmine başlıyoruz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

Mutlaka sizin de telefonunuza indirim mesajları geliyordur. Belki de favorilediğiniz ürünler düşüyor. Çok beğendiğiniz bir güneş gözlüğü bir anda %30 indirime giriyor mesela. Ne yaparsınız? Hemen satın almayı düşünür müsünüz? Büyük bir ihtimalle pek çoğumuz aynı şeyi yapıyoruz. İndirime girdiği anda en beğendiğimiz, favorilediğimiz ürünü sanki kar elde etmiş gibi satın alıveriyoruz. Hiç düşünmeden 1500 lira cebime kaldı diyoruz. Oysa ki mesela cebimizden çıkan 3000 lirayı düşünmüyoruz. Çoğumuz aynı şeyi yapıyoruz. Günün sonunda karlı mı çıkıyoruz yoksa zarara mı giriyoruz? O size kalmış tabii ki. Çok istediğiniz bir şey değilse eğer, alışveriş yapacaksanız, çok ihtiyacınız olan bir şey değilse hemen almayın, alışveriş yapmayın diyorlar. Bu da küçük bir hatırlatma olsun hafta sonu öncesinde. Peki, gününüz aydın olsun, gününüz güzel devam etsin. Doğru kararlar verdiğimiz bir gün olsun diyelim.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Aslında hayatı sağlıklı, mutlu, dengeli yaşadığımızda daha iyi bir hayat sürebiliriz. Ama işte o dengeyi nasıl tutturacağız diyorsanız eğer, belirli bir müddet belirli alışkanlıkları hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor. Fiziksel, zihinsel sağlığımızı koruyarak daha verimli, daha mutlu bir hayat sürebileceğimizi söylüyorlar. Misal, yeterli uyku, iyi yaşamın en büyük anahtarı. Eğer gerçekten iyi uyku uyuyamazsanız, uykunuzu alamazsanız, gençlik döneminde, erişkinlik döneminde, çocukluk döneminde, yani hayatınızın her döneminde uykuyu almanın kaliteli bir yaşam için en önemli anahtar olduğunu söylüyorlar. Sonrasında düzenli egzersiz yapacağız, hareket edeceğiz, sağlıklı besleneceğiz tabii ki. Sosyal hayatı geliştireceğiz. Etrafımızda, sosyal çevremizde gerçekten iyi insanlar olsun. Bu mutlu bir hayat için gerekli olan etkenler arasında. Bir de bir amaç sahibi olmak lazım. Eğer bir amacınız yoksa çok da mutlu olamıyorsunuz. Pozitif düşünmeyi, iç sesinizi düşünmeyi, dinlemeyi, kalbinizi dinlemeyi de ihmal etmeyin diyelim. Peki, belki bugünden itibaren hayatımızı daha mutlu adımlarla değiştirebiliriz. Deneyelim, bence zarar gelmez.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik

Oteli hizmetleri 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

sağlıkla başlıyoruz, sağlıkla devam ediyoruz. Hep her şeyden önemlisi sağlık diyoruz ya, öyle gerçekten. Sağlığımız yerinde olmadığı sürece hayattan hiçbir keyif alamıyoruz. Peki sağlığımız yerinde olsun diye ne yapmamız gerekiyor? Sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Sadece sağlıklı beslenmek yeterli mi? Tabii ki değil ama işin özü bu. Misal kırmızı meyvelerin düzenli tüketildiğinde kanserden korumaya katkı sağlayabileceğini söylüyor uzmanlar, diyetisyenler. Özellikle sağlıklı beslenme programlarında kırmızı ve mor renkli meyve ve sebzelerin vücuda faydası çok diyorlar. Tam da zamanı karpuzu, çileği, kirazı, kırmızı eriği, yaban mersini, antioksidan açısından oldukça yüksek olan bu yiyecekleri tüketmeyi ihmal etmeyin. Hem vücudu enfeksiyona karşı koruyor, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, kalp damar sağlığını koruyor. Özellikle yaz aylarında çok ihtiyacımız var. Doğru tüketildiğinde şeker oranını ayarladığınızda daha sağlıklı bir hayata yönlendiriyor sizi. Beslenme de önemli hayatta ama biraz da gamsız olmak lazım galiba, ne dersiniz?

zaman zaman bu sıcak havaların beklenmeyen etkileriyle karşılaşıyoruz. Dünya genelinde aşırı sıcaklar insan hayatına son verirken, aşırı sıcakların aynı zamanda farkında olmasak da stres, öfke, kaygı, uyku sorunları yarattığını da söylüyor uzmanlar. Yapılan araştırmalar özellikle bu sene yaşanılan o yüksek sıcaklıklar sebebiyle insanlar daha stresli, daha kaygılı, uyku sorunları daha üst safhada ve tabii ki daha öfkeliler. Bunun uzun sürmesi halinde bir profesyonel destek almanız gerektiğini dahi söylüyorlar. Sıvı kaybının, yorgunluk, uyku kalitesindeki düşüş, tahammülsüzlük, sinirlilik, dikkat dağınıklığına yol açtığını söyleyen uzmanlar, günlük hayatınızı ve psikolojik dengenizi fazlasıyla etkiliyorsa mutlaka bu yaz sıcaklarından üstesinden gelebilmek için de bir uzmandan destek almayı ihmal etmeyin diyorlar. Peki o uzman en sevdiğiniz şarkılar olabilir mesela. Size en sevdiğiniz şarkılarla destek veriyoruz. Hayatın ritmiyle gününüzü güzelleştiriyoruz.

İşte tam da bahsettiğim gamsızlık seviyesi. Gamsızla Bora Duran hayatın ritmindeydi. Peki model grubuyla devam edeceğiz. En çok sevdiklerimizden, en çok dinlemek istediklerimizden Dağılmak istiyorumla burada olacaklar ama yeni şarkı müjdesini vermeden geçmek istemiyorum. 10 yıllık aranın ardından yepyeni bir şarkı çıkarttı. Grup tekrardan bir araya gelince Ölürüm Daha İyi dinleyicisiyle yeniden buluştu. Bu dönüşü sadece yeni bir şarkıyla değil yıllar sonra modelin dinleyicisinde uyandırdığı duygularla grubun karakterini yeniden hissettirecek bir şarkıyla taçlandırmayı hedeflediler ve öyle de yaptılar. Bir ilişkinin sona ermesiyle birlikte kaybedilen sadece bir insan değil, birlikte kurulan sevginin, verilen emeğin, yapılan fedakarlığın, geride kalışın da kabullenememenin en iyi şekilde anlatıldığı şarkılardan biri. Ölürüm Daha İyi. Model grubunun yeni şarkısı paylaşıldı. Biz Dağılmak istiyorumla dinleyelim hayatın ritminde kendilerini.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

siz nazara inanır mısınız bilmem ama ben çok inanıyorum gerçekten nazara. En ufak bir şeyde, hani sosyal medyada paylaşıyoruz ya, en ufak bir şeyde nazar değdiğini düşünüyorum. Bu yüzden çok fazla paylaşım yapmayı sevmem aslında. Peki sizde durumlar nasıldır? Nazara karşı bir önlem alıyor musunuz mesela? Evinizde hem estetik olarak güzellik katsın, güzel dursun, hem de enerjinizi yükseltsin isteyebileceğiniz nazara iyi gelen çiçeklerden bahsedeceğim. Hadi birkaç tanesini şöyle gözden geçelim. Belki sizin de bahçenizde, balkonunuzda, salonunuzda vardır. Aloe vera pek çok özelliğiyle biliniyor. Özellikle jeli cilt bakımı açısından rutinlerde fazlasıyla kullanılıyor. Fakat aloe vera'nın nazara karşı da koruduğu söyleniyor. Paşa kılıcının ya da kılıç çiçeğinin, eskiden hemen hemen her evde olduğunu düşündüğüm kılıç çiçeğinin de verdiği pozitif enerjiyle ortamdaki nazar elektriğini ortadan kaldırdığını söylüyorlar. Kaktüsler negatif enerjiyi uzaklaştırıyor, hatta nazarı da uzaklaştırıyor. Hatta bilgisayarın, internetin, Wi-Fi'nin yanına koyduğunuzda elektromanyetik dalgaların da zararını ortadan kaldırıyormuş. Sardunya en dayanıklı çiçeklerden bir tanesi, nazara karşı koruduğuna inanılıyor. Şans bambusunun, kavuçuk bitkisinin de nazara iyi geldiğini söylüyorlar. Siz iyi geldiğine inanın, öyle olduğunu düşünün, pozitif etkiler yaratsın hayatınızda en sevdiğiniz çiçekler. Çiçek gibi bir gün olsun.

yaz aylarının en güzeli diyorum ben Ağustos için. Temmuz ne kadar uzun sürdüyse bitmediyse Ağustos'un 7'sine geldik. İlk haftasını bitirdik bile Ağustos çok hızlı geçiyor. Neyse daha önümüzde 3 hafta var. İşte Ağustos ayında gökyüzünü bol bol incelemek gerekiyor. Ağustos ayından önce de gökyüzü takviminden bahsetmiştim ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tam güneş tutulmasından Perseid meteor yağmuruna kadar 9 gök olayı var gökyüzünde gerçekleşecek. Özellikle önümüzdeki hafta 12-13 Ağustos'ta gökyüzüne fazlasıyla bakmanızı isteyeceğim. Çünkü Perseid meteor yağmurunun en doruk noktasına ulaşmış olacağız. Bunun haricinde tam da bu hafta sonunda 8-11 Ağustos tarihleri arasında gün doğmadan hemen önce Jüpiter, Merkür, Mars ve Ay doğu ufkunda çapraz bir çizgi oluşturarak hizalanacaklar. Gün doğmadan önce alacakaranlıktan kısa süre sonra izleyebilirsiniz Jüpiter, Merkür, Mars ve Ay'ı. Yılın en iyi Merkür gözlem fırsatını sunacak Ağustos ayı gökyüzünde bize. 12 Ağustos'taki tam güneş tutulmasının ise yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olduğunu söyleyebilirim. Tam tutulmanın tam evresinin Doğu Grönland'dan, Batı İzlanda'dan, Kuzey İspanya'dan izleneceğini söylüyorlar. Avrupa'nın büyük bölümü ise parçalı güneş tutulması şeklinde izleyecekmiş, haberiniz olsun. Saatte 100'den fazla meteor yağacak olan 12-13 Ağustos gecesinde de gökyüzünü izlemeyi ihmal etmeyin. Bir de parçalı ay tutulması var. 27-28 Ağustos gecesinde gerçekleşecek, haberiniz olsun. Ağustos ayı yine gökyüzü şöleni olarak kayda geçecek. Güzel anılar getirmesi, güzel hatıralar bırakması ümidiyle diyelim.

saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.

Şimdi tabii bu sıcaklarda en çok kullanılan cihaz klimalar hiç şüphesiz. Doğru şekilde bakım yaptırılması, doğru şekilde kullanılması gerekiyor. Çünkü KBB uzmanları klima kullanımında ortam sıcaklığının dengeli tutulmasının, filtre bakımının doğrudan hava akımına maruz kalmamanın önemli olduğunu söylüyorlar. Eğer klimayı yanlış kullanırsanız pek çok risk var. Sinüzit de bunlardan bir tanesi biliyorsunuz. Her yıl mutlaka temizlenmesi, filtrelerin kontrol edilmesi, bakımının yapılması gerekiyor. Klimayı yanlış kullanırsanız eğer enfeksiyon riski de yükselebiliyor. Ortamın aşırı soğuması, havadaki nem oranının azalması, düzenli bakım yapılmadan kullanılması özellikle bağışıklığı düşürüp daha fazla hastalığa yol açabiliyor. Peki o halde sıcaklık farkına da dikkat etmeniz şartıyla diyelim. Klimasız günü de serinletebilelim biz en sevdiğiniz şarkılarla.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor. Thank you.

Hepimizin hayranı olduğu pek çok ünlü isim var. Hayranlık seviyesi asıl önemli olan. Yani hepimizin hayranlığı var ama her şeyin de bir derecesi, bir sınırı, bir kararı var tabii ki. Misal hayran olursunuz ama hayranlık başkadır. Onu takıntı haline getirmek bir başka mesele. Orada işin içine uzmanlar giriyorlar. Ünlülere takıntılı derecede hayranlık duyanların ünlü hayranlığı sendromuna yakalanabildiğini söylüyorlar uzmanlar. Bunun bağımlılığa dönüşebileceğini belirterek ailelere ya da etrafınızdaki insanlara, aile içi bağlarınızı güçlendirin diyorlar. Çünkü sosyal medyada ünlüleri takip etmek, onların hayatlarına ilgi duymak, kendini bir hayran topluluğunun parçası olarak görmek günümüzde oldukça yaygın. Ancak işte bu mevzu, bu erişilebilirlik hissi bağlılık seviyesine ulaştığında maalesef bir hastalık seviyesine geliyor diyor uzmanlar. Ve anne ve babaların, özellikle gençlerde bu durumu fark edebileceğini, bu durumun bağımlılık seviyesine gelmeden müdahale edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Peki siz kimi en çok seviyorsunuz? Hayran olduğunuz ünlü isimler tabii ki var ama bağımlılık derecesine, takıntı derecesine gelmemiştir ümit ediyorum.

Belki de yoğun geçen bir haftayı bitirmek üzereyiz. Günlüğü Cuma. Geçen gün bahsetmiştim ama şimdi Cuma diye bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle yoğun bir hafta sonrasında, yoğun bir gün sonrasında mutlaka hepimiz dinlenmek istiyoruz. Fakat işte o dinlenme süresi önemli. Her şeyin bir kararı var diyoruz ya. Ne kadar dinleniyorsunuz mesela? Uzmanlar aşırı dinlenmenin de, uzun süre hareketsiz kalmanın da, düzensiz uyku alışkanlıklarının, fiziksel aktivitenin azalmasının da daha yorgun hissetmenize sebep olduğunu söylüyor. Peki daha fazla dinlenmek yorgunluğa yol açıyor mu gerçekten? Yani yattıkça yatmak, dinlendikçe dinlenmek istiyorsunuz. Bir uyuşukluk hali oluyor üzerinizde. Hareketsiz kalıyorsunuz, enerji seviyeniz düşüyor bu yüzden. Hareket etmeye bakın. Dinlenin tabii ki yorgunluğunuzu attıktan sonra, hayata devam etmeyi ihmal etmeden.

koskoca bir haftayı bitirdik sayılır. Cuma'ya geldik. Cumanız güzel olsun diye bugünün iki saatini birlikte paylaştık. Hayatın ritmi sona eriyor. Gününüz daha keyifli, daha güzel devam edecek. Radyonuz açık olsun. Biz pazartesi yine görüşeceğiz. Güzel haberlerle pazartesinin tadını birlikte çıkartmak, pazartesinin ritmini birlikte yakalamak üzere bugün hoşça kalın. Şimdiden hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant oto lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastik

0: Patlama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu. 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Şunun ağzına bez, benim altıma böyle bir bitcoin.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Düzeltme, Jant Satışı, Lastik Oteli Hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar

0: gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: bir halinsin.
1: Yalnızlık zindanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Sıradaki haberin müziğin sesini açmak için önceden söyleyeyim. Uzmanlara göre günde sadece 5 dakikalık bir dans molası odaklanmayı artırıyor, yaratıcılığı destekliyor ve ruh halini gözle görülür şekilde iyileştiriyor. Üstelik dansı özellikle sadece hareket etmek değil, müzik, ritim ve koordinasyonu bir araya getirdiği için hem bedeni hem de zihni aynı anda çalıştırıyor. Yani spor salonuna gitmeye çok bir vaktiniz yoksa radyonun sesini bir tık daha açın bence.

deposu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

artık çok rahat bir şekilde ekonomi üzerine konuşuyoruz değil mi? Önceden 3. sayfaları geçtikten sonra tam ortada böyle gazetelerde, fiziki gazetelerden bahsediyorum. Ekonomi haberleri olurdu ve ben birçoğunu anlamazdım. Şimdi maşallah her şeyi anlıyoruz. Ekonomi konuşurken bazen en ilginç ipuçları günlük hayatın içinden çıkıyor aslında. Mesela yıllardır ruj ekonomisi diye bir kavram vardı. Ekonomik kriz dönemlerinde insanlar büyük harcamaları ertelese bile kendilerini mutlu edecek küçük lükslerden vazgeçmiyorlar. Bu ne olur? Ruj olur, oji olur vesaire. Ama artık bu değişmiş. Artık krizin en zor dönemlerinde bile büyümeye devam eden sektörlerden biri yeme içme olmuş, özellikle kafeler. İnsanlar yeni bir telefon ya da pahalı bir tatil yerine arkadaşlarıyla bir kahve içmeyi, evden çıkıp birkaç saat sosyalleşmeyi tercih ediyorlarmış.

Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların

0: Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

yıldır konuşulan şeylerden bir tanesidir. Ekonomik sıkıntılarda kendimize böyle büyük büyük pahalı şeyler, ödemesi zor şeyler almak yerine gireriz işte bir alışveriş merkezine. Oradan kendimize oje, ruj vesaire falan alırız. Hatta bir şey daha var. Özellikle ekonomik krizlerde mini etek giyme oranı da artıyor diye bir şeyler hatırlıyorum. Şimdi bunların hepsi değişmiş. Bunun yerine artık ruj ekonomisinin yerini kafe ekonomisi almaya başlamış. Çünkü bazen moralimizi yükselten şey yeni bir alışveriş değil, sıcak bir kahve, güzel bir sohbet ve kısa bir mola, değil mi?

Ya sıcak havam literatüre yeni kelimeler ekletiyor. Japonya'da artık sıcak havalar için yeni bir kelime kullanılmaya başlanmış. Kokusobi anlamıysa acımasız sıcak günü. Bu tanım termometreler 40 derecenin üzerinde çıktığında kullanılıyor. Ama Japonların bunun için zaten bir kelimesi vardı. Moshobi. O da 35 dereceyi aşan günleri ifade ediyor. Ama iklim değişikliği malum öyle bir noktaya geldi ki 35 derece artık sıradan kabul edilmeye başlandı. Gerçekten öyle. Kelimeler de kullandığımız dil de tıpkı bizim gibi yaşıyor, etkileniyor ve değişiyor.

Yani son şöyle bir 10 yıl içerisinde hayatımızda ne kadar çok değişim yaşadık değil mi? Dünyanın birçok yerinde rekor sıcaklıklar artık istisna değil, yaz mevsiminin yeni gerçeği oldu mesela. 35-36 dereceler normal gelmeye başladı ki bizim için aslında Akdeniz ikliminde yaşayanların alışık olduğu bir şey bu. Ama Avrupalılar gerçekten dökülüyorlar. Neyse, alışık olsak da olmasak da suyumuzu yanımıza almayım. Mümkün olduğunca gölgede kalmayı, güneşin en dik olduğu saatlerde kendimizi fazla yormamayı unutmayalım.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

konuşulan yapımlarından biri haline geldi Odesse biliyorsunuz. Film sayesinde Homeros'un yaklaşık 3000 yıllık destanı yeniden gündemde. Kitabın satışları %76 artmış. Dijital platformlarda da benzer bir ilgi var. Kitabın destanı sesli kitap dinlemek isteyenler var. 500'ün üzerinde artış göstermiş düşünün sesli kitaplar. Gerçekten çok acayip. Özellikle YouTube'da hem Homeros'la ilgili hem de efsane ile ilgili yüzlerce açıklama var. Ben de gerçekten hayretler içerisinde kaldım.

malum ya, sıcakları sadece termometreleri değil, ofis kurallarını da değiştirmeye başladı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da artan sıcaklıklar nedeniyle birçok şirketi çalışanların daha rahat etmesi için ofiste şort giyilmesi teşvik edilmeye başlandı. Erkek çalışanlar bu durumdan gayet memnunlar. Ancak kadın çalışanlar aynı fikirde değiller. Erkeklerin bacak kıllarından rahatsız oluyormuş Japon hanımefendiler. Sosyal medyada bu ara Japonya'da en çok tartışılan şeylerden bir tanesi. Ve bu tartışmaların ardından Japonya'da erkeklere yönelik lazer epilasyon taleplerinde dikkat çekici bir artış yaşanmış. Hatırlarsanız yaz gelince en çok eleştirilen, konuşulan şeylerden bir diğeri de erkeklerde parmak arası derlikti, değil mi? Yıllarca bununla konuşmuştuk. Şimdi durum bir tık daha değişti.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de iki Michelin yıldızı bir restoranın sahibi hakkında oldukça ilginç bir dava açıldı. İddiaya göre restoranda tüketime resmi olarak izin verilmeyen karıncalarla hazırlanan bir tatlı servis edilmiş. Ve bu tatlıyı yapan şefe de bir yıl hapis cezası, işletmeyi yöneten şirket içinse yaklaşık 20 milyon won yani 110 bin lira civarında bir para cezası talep edilmiş. E tabi gastronomi dünyası bunu konuşuyor. Yaratıcılığın sınırı nerede başlar? Gıda güvenliği nerede devreye girer? Çünkü Michelin yıldızı almak kadar gıda mevzuatına uymak da mutfağın vazgeçilmez kurallarından biri.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.

0: Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni. Tatili

Evet, hep kendi sesimizi dinliyoruz ama hani şöyle bir duayı evreni dinlesek ne sesler diyoruz değil mi? Biz dinlemiyor olabiliriz ama bilim insanları dinliyorlar. Özellikle bilim insanları ve denizciler okyanustan gelen garip benzersiz sesleri 10 yıllardır kaydediyorlar. Genizden geliyor gibi çıkan bu sesler bize elbette çok yabancı. Bio ördek adı verilen bu seslere dair ki aslında pek ördek sesine de benzemiyor. Bir örnek kaydını internette bulabilirsiniz. Araştırmacılar 1982 yılında kaydedilen sesi tekrar analiz ettiler ve Pasifik Okyanusu'nda Güney Fiji Havzası'nda kaydedilen sesin farklı konuşmacı hayvanlar arasındaki bir görüşme olduğuna karar verdiler. Peki hayvanlar kendi aralarında ne konuşuyor olabilirler? Ya bilmiyorum, belki ne yiyeceklerini konuşuyorlardır.

Hiç tanımasaydım seni, tutuşup küle döndüm üstüne. Çok yürüdüm kaderim, değil bu benim ilk düşüşüm.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yine ne yapacağız eylem diyenler, radyonuzun sesini bir tık daha açacaksınız bence. Küçük kardeşler, abim ablam benden daha çok çalıştı diye hayıflanırken aslında mesele tamamen biyolojik bir star çizgisi avantajıymış. Tabii bu bir kural değil. Tarih küçük kardeşlerin devrim yaratan başarılarıyla dolu. Ama evin ilk çocukları bu haberi akşam yemeğinde masaya yatırıp bakın bilim beni de doğruluyor diyebilir. Şimdi kardeş kavgalarına bir şarkı arası verelim.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldi. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü 0 kilometre bir gün ve haftada Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Haftanın cuması geldi çattı. Cumanın tadını çıkartmak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Güzel bir hafta sonu başlangıcı olsun diye bu cuma gününde de günün iki saatini birlikte paylaşacağız. Yine bu hafta sonu başlamadan önce hayatın ritmiyle cumayı daha keyifli hale getireceğiz. Önünüzdeki iki saat boyunca çok sevdiğiniz şarkılarla, günün en güzel haberleriyle ben Rayna mikrofon başındayım. Hayatın ritmine başlıyoruz.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Mutlaka sizin de telefonunuza indirim mesajları geliyordur. Belki de favorilediğiniz ürünler düşüyor. Çok beğendiğiniz bir güneş gözlüğü bir anda %30 indirime giriyor mesela. Ne yaparsınız? Hemen satın almayı düşünür müsünüz? Büyük bir ihtimalle pek çoğumuz aynı şeyi yapıyoruz. İndirime girdiği anda en beğendiğimiz, favorilediğimiz ürünü sanki kar elde etmiş gibi satın alıveriyoruz. Hiç düşünmeden 1500 lira cebime kaldı diyoruz. Oysa ki mesela cebimizden çıkan 3000 lirayı düşünmüyoruz. Çoğumuz aynı şeyi yapıyoruz. Günün sonunda karlı mı çıkıyoruz yoksa zarara mı giriyoruz? O size kalmış tabii ki. Çok istediğiniz bir şey değilse eğer, alışveriş yapacaksanız, çok ihtiyacınız olan bir şey değilse hemen almayın, alışveriş yapmayın diyorlar. Bu da küçük bir hatırlatma olsun hafta sonu öncesinde. Peki, gününüz aydın olsun, gününüz güzel devam etsin. Doğru kararlar verdiğimiz bir gün olsun diyelim.

Aslında hayatı sağlıklı, mutlu, dengeli yaşadığımızda daha iyi bir hayat sürebiliriz. Ama işte o dengeyi nasıl tutturacağız diyorsanız eğer, belirli bir müddet belirli alışkanlıkları hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor. Fiziksel, zihinsel sağlığımızı koruyarak daha verimli, daha mutlu bir hayat sürebileceğimizi söylüyorlar. Misal, yeterli uyku, iyi yaşamın en büyük anahtarı. Eğer gerçekten iyi uyku uyuyamazsanız, uykunuzu alamazsanız, gençlik döneminde, erişkinlik döneminde, çocukluk döneminde, yani hayatınızın her döneminde uykuyu almanın kaliteli bir yaşam için en önemli anahtar olduğunu söylüyorlar. Sonrasında düzenli egzersiz yapacağız, hareket edeceğiz, sağlıklı besleneceğiz tabii ki. Sosyal hayatı geliştireceğiz. Etrafımızda, sosyal çevremizde gerçekten iyi insanlar olsun. Bu mutlu bir hayat için gerekli olan etkenler arasında. Bir de bir amaç sahibi olmak lazım. Eğer bir amacınız yoksa çok da mutlu olamıyorsunuz. Pozitif düşünmeyi, iç sesinizi düşünmeyi, dinlemeyi, kalbinizi dinlemeyi de ihmal etmeyin diyelim. Peki, belki bugünden itibaren hayatımızı daha mutlu adımlarla değiştirebiliriz. Deneyelim, bence zarar gelmez.

0: hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik.

Sağlıkla başlıyoruz, sağlıkla devam ediyoruz. Hep her şeyden önemlisi sağlık diyoruz ya, öyle gerçekten. Sağlığımız yerinde olmadığı sürece hayattan hiçbir keyif alamıyoruz. Peki sağlığımız yerinde olsun diye ne yapmamız gerekiyor? Sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Sadece sağlıklı beslenmek yeterli mi? Tabii ki değil ama işin özü bu. Misal kırmızı meyvelerin düzenli tüketildiğinde kanserden korumaya katkı sağlayabileceğini söylüyor uzmanlar, diyetisyenler. Özellikle sağlıklı beslenme programlarında kırmızı ve mor renkli meyve ve sebzelerin vücuda faydası çok diyorlar. Tam da zamanı karpuzu, çileği, kirazı, kırmızı eriği, yaban mersini, antioksidan açısından oldukça yüksek olan bu yiyecekleri tüketmeyi ihmal etmeyin. Hem vücudu enfeksiyona karşı koruyor, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, kalp damar sağlığını koruyor. Özellikle yaz aylarında çok ihtiyacımız var. Doğru tüketildiğinde şeker oranını ayarladığınızda daha sağlıklı bir hayata yönlendiriyor sizi. Beslenme de önemli hayatta ama biraz da gamsız olmak lazım galiba, ne dersiniz?

Zaman zaman bu sıcak havaların beklenmeyen etkileriyle karşılaşıyoruz. Dünya genelinde aşırı sıcaklar insan hayatına son verirken, aşırı sıcakların aynı zamanda farkında olmasak da stres, öfke, kaygı, uyku sorunları yarattığını da söylüyor uzmanlar. Yapılan araştırmalar özellikle bu sene yaşanılan o yüksek sıcaklıklar sebebiyle insanlar daha stresli, daha kaygılı, uyku sorunları daha üst safhada ve tabii ki daha öfkeliler. Bunun uzun sürmesi halinde bir profesyonel destek almanız gerektiğini dahi söylüyorlar. Sıvı kaybının, yorgunluk, uyku kalitesindeki düşüş, tahammülsüzlük, sinirlilik, dikkat dağınıklığına yol açtığını söyleyen uzmanlar, günlük hayatınızı ve psikolojik dengenizi fazlasıyla etkiliyorsa mutlaka bu yaz sıcaklarından üstesinden gelebilmek için de bir uzmandan destek almayı ihmal etmeyin diyorlar. Peki o uzman en sevdiğiniz şarkılar olabilir mesela. Size en sevdiğiniz şarkılarla destek veriyoruz. Hayatın ritmiyle gününüzü güzelleştiriyoruz.

İşte tam da bahsettiğim gamsızlık seviyesi. Gamsızla Bora Duran hayatın ritmindeydi. Peki model grubuyla devam edeceğiz. En çok sevdiklerimizden, en çok dinlemek istediklerimizden Dağılmak istiyorumla burada olacaklar ama yeni şarkı müjdesini vermeden geçmek istemiyorum. 10 yıllık aranın ardından yepyeni bir şarkı çıkarttı. Grup tekrardan bir araya gelince Ölürüm Daha İyi dinleyicisiyle yeniden buluştu. Bu dönüşü sadece yeni bir şarkıyla değil, yıllar sonra modelin dinleyicisinde uyandırdığı duygularla grubun karakterini yeniden hissettirecek bir şarkıyla taçlandırmayı hedeflediler ve öyle de yaptılar. Bir ilişkinin sona ermesiyle birlikte kaybedilen sadece bir insan değil, birlikte kurulan sevginin, verilen emeğin, yapılan fedakarlığın, geride kalışın da kabullenememenin en iyi şekilde anlatıldığı şarkılardan biri. Ölürüm Daha İyi. Model grubunun yeni şarkısı paylaşıldı. Biz Dağılmak istiyorumla dinleyelim hayatın ritminde kendilerini.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Siz nazara inanır mısınız bilmem ama ben çok inanıyorum gerçekten nazara. En ufak bir şeyde, hani sosyal medyada paylaşıyoruz ya, en ufak bir şeyde nazar değdiğini düşünüyorum. Bu yüzden çok fazla paylaşım yapmayı sevmem aslında. Peki sizde durumlar nasıldır? Nazara karşı bir önlem alıyor musunuz mesela? Evinizde hem estetik olarak güzellik katsın, güzel dursun, hem de enerjinizi yükseltsin isteyebileceğiniz nazara iyi gelen çiçeklerden bahsedeceğim. Hadi birkaç tanesini şöyle gözden geçelim. Belki sizin de bahçenizde, balkonunuzda, salonunuzda vardır. Aloe vera pek çok özelliğiyle biliniyor. Özellikle jeli cilt bakımı açısından rutinlerde fazlasıyla kullanılıyor. Fakat aloe vera'nın nazara karşı da koruduğu söyleniyor. Paşa kılıcının ya da kılıç çiçeğinin, eskiden hemen hemen her evde olduğunu düşündüğüm kılıç çiçeğinin de verdiği pozitif enerjiyle ortamdaki nazar elektriğini ortadan kaldırdığını söylüyorlar. Kaktüsler negatif enerjiyi uzaklaştırıyor, hatta nazarı da uzaklaştırıyor. Hatta bilgisayarın, internetin, Wi-Fi'nin yanına koyduğunuzda elektromanyetik dalgaların da zararını ortadan kaldırıyormuş. Sardunya en dayanıklı çiçeklerden bir tanesi, nazara karşı koruduğuna inanılıyor. Şans bambusunun, kavuçuk bitkisinin de nazara iyi geldiğini söylüyorlar. Siz iyi geldiğine inanın, öyle olduğunu düşünün, pozitif etkiler yaratsın hayatınızda en sevdiğiniz çiçekler. Çiçek gibi bir gün olsun.

yaz aylarının en güzeli diyorum ben Ağustos için. Temmuz ne kadar uzun sürdüyse bitmediyse Ağustos'un 7'sine geldik. İlk haftasını bitirdik bile Ağustos çok hızlı geçiyor. Neyse daha önümüzde 3 hafta var. İşte Ağustos ayında gökyüzünü bol bol incelemek gerekiyor. Ağustos ayından önce de gökyüzü takviminden bahsetmiştim ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tam güneş tutulmasından Perseid meteor yağmuruna kadar 9 gök olayı var gökyüzünde gerçekleşecek. Özellikle önümüzdeki hafta 12-13 Ağustos'ta gökyüzüne fazlasıyla bakmanızı isteyeceğim. Çünkü Perseid meteor yağmurunun en durup noktasına ulaşmış olacağız. Bunun haricinde tam da bu hafta sonunda 8-11 Ağustos tarihleri arasında gün doğmadan hemen önce Jüpiter, Merkür, Mars ve Ay doğu ufkunda çapraz bir çizgi oluşturarak hizalanacaklar. Gün doğmadan önce alacakaranlıktan kısa süre sonra izleyebilirsiniz Jüpiter, Merkür, Mars ve Ay'ı. Yılın en iyi Merkür gözlem fırsatını sunacak Ağustos ayı gökyüzünde bize. 12 Ağustos'taki tam güneş tutulmasının ise yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olduğunu söyleyebilirim. Tam tutulmanın tam evresinin Doğu Grönland'dan, Batı İzlanda'dan, Kuzey İspanya'dan izleneceğini söylüyorlar. Avrupa'nın büyük bölümü ise parçalı güneş tutulması şeklinde izleyecekmiş, haberiniz olsun. Saatte 100'den fazla meteor yağacak olan 12-13 Ağustos gecesinde de gökyüzünü izlemeyi ihmal etmeyin. Bir de parçalı ay tutulması var. 27-28 Ağustos gecesinde gerçekleşecek, haberiniz olsun. Ağustos ayı yine gökyüzü şöleni olarak kayda geçecek. Güzel anılar getirmesi, güzel hatıralar bırakması ümidiyle diyelim.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Şimdi tabii bu sıcaklarda en çok kullanılan cihaz klimalar, hiç şüphesiz. Doğru şekilde bakım yaptırılması, doğru şekilde kullanılması gerekiyor. Çünkü KBB uzmanları klima kullanımında ortam sıcaklığının dengeli tutulmasının, filtre bakımının doğrudan hava akımına maruz kalmamanın önemli olduğunu söylüyorlar. Eğer klimayı yanlış kullanırsanız pek çok risk var. Sinüzit de bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz. Her yıl mutlaka temizlenmesi, filtrelerin kontrol edilmesi, bakımının yapılması gerekiyor. Klimayı yanlış kullanırsanız eğer enfeksiyon riski de yükselebiliyor. Ortamın aşırı soğuması, havadaki nem oranının azalması, düzenli bakım yapılmadan kullanılması özellikle bağışıklığı düşürüp daha fazla hastalığa yol açabiliyor. Peki, o halde sıcaklık farkına da dikkat etmeniz şartıyla diyelim, klimasız günü de serinletebilelim biz en sevdiğiniz şarkılarla.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Hepimizin hayranı olduğu pek çok ünlü isim var. Hayranlık seviyesi asıl önemli olan. Yani hepimizin hayranlığı var ama her şeyin de bir derecesi, bir sınırı, bir kararı var tabii ki. Misal hayran olursunuz ama hayranlık başkadır. Onu takıntı haline getirmek bir başka mesele. Orada işin içine uzmanlar giriyorlar. Ünlülere takıntılı derecede hayranlık duyanların ünlü hayranlığı sendromuna yakalanabildiğini söylüyorlar uzmanlar. Bunun bağımlılığa dönüşebileceğini belirterek ailelere ya da etrafınızdaki insanlara aile içi bağlarınızı güçlendirin diyorlar. Çünkü sosyal medyada ünlüleri takip etmek, onların hayatlarına ilgi duymak, kendini bir hayran topluluğunun parçası olarak görmek günümüzde oldukça yaygın. Ancak işte bu mevzu, bu erişilebilirlik hissi bağlılık seviyesine ulaştığında maalesef bir hastalık seviyesine geliyor diyor uzmanlar. Ve anne ve babaların, özellikle gençlerde bu durumu fark edebileceğini, bu durumun bağımlılık seviyesine gelmeden müdahale edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Peki siz kimi en çok seviyorsunuz? Hayran olduğunuz ünlü isimler tabii ki var ama bağımlılık derecesine, takıntı derecesine gelmemiştir ümit ediyorum.

Belki de yoğun geçen bir haftayı bitirmek üzereyiz. Günlü Cuma. Geçen gün bahsetmiştim ama şimdi Cuma diye bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle yoğun bir hafta sonrasında, yoğun bir gün sonrasında mutlaka hepimiz dinlenmek istiyoruz. Fakat işte o dinlenme süresi önemli. Her şeyin bir kararı var diyoruz ya. Ne kadar dinleniyorsunuz mesela? Uzmanlar aşırı dinlenmenin de, uzun süre hareketsiz kalmanın da, düzensiz uyku alışkanlıklarının, fiziksel aktivitenin azalmasının da daha yorgun hissetmenize sebep olduğunu söylüyor. Peki daha fazla dinlenmek yorgunluğa yol açıyor mu gerçekten? Yani yattıkça yatmak, dinlendikçe dinlenmek istiyorsunuz. Bir uyuşukluk hali oluyor üzerinizde. Hareketsiz kalıyorsunuz, enerji seviyeniz düşüyor bu yüzden. Hareket etmeye bakın. Dinlenin tabii ki yorgunluğunuzu attıktan sonra, hayata devam etmeyi ihmal etmeden.

koskoca bir haftayı bitirdik sayılır. Cuma'ya geldik. Cumanız güzel olsun diye bugünün iki saatini birlikte paylaştık. Hayatın ritmi sona eriyor. Gününüz daha keyifli, daha güzel devam edecek. Radyonuz açık olsun. Biz pazartesi yine görüşeceğiz. Güzel haberlerle pazartesinin tadını birlikte çıkartmak, pazartesinin ritmini birlikte yakalamak üzere bugünü hoşça kalın. Şimdiden hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde seyirci taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

biz mutluyuk. Korkuyorduk değmesin nazar diye şimdi iki yabancı.